mi nerede? Kahramaniyet de gelek ki mazın ağaç, kurdu kurdu stanera. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem gelek, bükev nevi.

ayoy. Müşterane got mera serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peş yaşare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selam.

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırmızı sakın kapıcı yakışısı. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi uy gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun.

0: Franchement, feu rouge. Mon donne.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Baş Kurdu Kurdistan'a. Uçma forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükevne ve dozeda. Van doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan. Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Kurdu Kurdistan'a. Uçma forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülle, kes kuş soru dera min.

0: buraya çağırma. Bakın ya dediler işaret edesler. Düşüme deli desim acelil. Düşüme desim acelil. Ne dişe ezleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmaca. Yeke aceme yeke. Ezabı sülası bir açımın cem yandan jeydi Türkiye'mi diyeke. Benzer abi çağırı gülle biz mi teyli çapıl. Bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdemler acı ota kondurayan tabi çartıyla yapın mısın aşka faizli bir femur atar ötü eder bazı bir adı fırı kemin ebesi ehvabi dina barış gülya mısır kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana ve vahmeti ile terzeyle hakimi şemle de arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurun mısır ve terez ütürüz bağırak ve diyem şemine hiyalu kımakin rüke vaydil vaydil vaydil vaydil حب سالمی تمام از هیچی رو عبدالی رو در ایمان باویده مگل و ویس بگم نیده سی خوابیده ناورش گلیا بسر خدا توانده دکم رامی شانگیل ده میگونی یا ناغی وحمدی لتر زیده حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم شمید آن خیال ویس بگم درد کل و خیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: رام کنم ایستگم

Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. صورت تلیام کلشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمرم به چند تی